Herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım, sen gitme. Hoş bir gülüşünle bir kadeh şarap ver. Dünya güzelim Meysun Hanım, sen gitme.

taze yüzünle nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

0: Yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman, her yerde,
0: Radyo Ülkü.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.
2: Öl kal ama bu gece yatmam yanında. İhanetin zehiri var hala kanında. Kırdık ama yakışmaz benim adamıma.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Firdundus Ağaç'ın Köprüden Önce Son Çıkış isimli ikinci solo albümünün en güzel şarkılarından bir tanesi Aşkın E Hali bugün Retro'nun da açılış şarkısı.

Sibel Bilgiç Alışamadım albümünü 1996 yılında çıkardı ve albümün en keyifli yaz bitiş şarkısı. Yazlar bitti, sonrasında retroya Harun Kolçak'la devam ediyoruz. 1998 yılındayız. Şarkı

Sözler Sezen Aksu, müzik Paulo Poal, düzenleme ise Onla Tunç. Aşkın Nur Yengi'nin ilk albümünden başka bir şeyi çaldım sizlere ve retro devam ediyor. Çelik'le 1997 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Selam Söyle.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
11: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
12: Her zaman, her yerde.
10: Radyo Ülkü.

Ben Yolun albümünden çok keyifli bir Özdemir Erdoğan şarkısı Duyduk Duymadık Demeyin sonrasında Robert Hatemo'nun Sihirli Değnek albümüne gidiyoruz. Şarkımızsa Yan Bahçe.

NTV Müzik Jürisi'nin 2010 yılı oylarıyla son 10 yılın en iyi albümlerinden bir tanesi Candan Erçetin'den Elbette'yi dinledik. Yıl 2000 ve bugün kapanış şarkımız 1992 yılına ait Kayağı'nın Odalarda Işıksızım albümünden Nar Tanem ve Senin Sevgin. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Ülkü.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte.

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, e mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çeteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de

0: Hayatta başlıyor. Radyo
1: Ülkü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doktor Zafer Demircan'la Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'na Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na ise Tuğamiral Alparslan Baysal atandı. Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda 3 kilo 490 gram kokain ile 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik göstergelerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara gerilerken ithalat %10 artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Böylece Mersin'in dış ticaret açığı 1 milyar doların üzerine çıktı. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen iki kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki bir şahsı vurmak için kente geldiklerini söylediler. Mersin'in Erlemli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalarda 2 kilo 800 gram bonzayı ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı. Akdeniz Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Uçurum, Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün küresel rekabette ivme yakalamasının yolunun üretim kabiliyetinden çok rekabetçi maliyet yapısının yeniden tesis edilmesinden geçtiğini söyledi. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, kırtasiyelerde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerle yalnızca fiyat üzerinden karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bizim ürünlerimiz zincir marketlerde satılan ürünlerden daha kaliteli. Fiyatlar da kişilerin tercihlerine göre değişecektir," dedi. Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi. Arıcılar Kınalı Taş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretilen balları sağım makinesinden geçirdi. Radyo Ülkü. Kıyı işgallerinin artması üzerine yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Bakanlıkça uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Düzenlemeyle kıyıların halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması amaçlanıyor. Suriye Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Kurumu Başkanı Kuteybe Bedevi Başkanlığındaki heyet, Mersin Valisi Atilla Toros başta olmak üzere Mersin'deki Türk yetkililerle bir araya gelerek Türkiye'nin serbest bölgelerin geliştirilebilmesi ve yatırımların çekilmesindeki başarılı deneyimlerinden yararlanma ile ticari alışverişin desteklenmesi yollarını görüştü. Mersin'de Temmuz ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 920.872'ye ulaştı. TÜİK verilerine göre kentte Temmuz ayında 4.217 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken aynı ayda 22.614 taşıtın devri gerçekleştirildi. Mersin'de motosiklet sayısı 300 bine yaklaştı. Mersin'de trafiğe kayıtlı taşıtların 399.810'unu otomobiller, 274.930'unu motosikletler, 139.202'sini kamyonetler, 44.623'ünü kamyonlar, 42.914'ünü traktörler, 10.791'ini minibüsler, 6.086'sını otobüsler ve 2.516'sını özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mersin'de av sezonu 15 Eylül'de başlayacak. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, avın başlamasıyla balık arzının artacağını ve özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında fiyatların önemli ölçüde düşeceğini belirtti. Adamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, tarımsal üretim alanlarında daralma yaşandığını söyleyerek Alaköprü Barajı ile birlikte kapalı sulama sistemi yaygınlaştı. Sulama projeleri geç de olsa yapılıyor ama çiftçi, özellikle de küçük üretici bu sisteme dahil edilmezse verim alınamaz. Bu anlamda tarımsal sulama aboneliklerinde yaşanan sorunlar çözüm bekliyor diye konuştu. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin'de kuraklık ve tarımsal su krizini meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soru önergesi verdi. Ekmen, Mersin'de kuraklığın tarım, içme suyu arzı, yerel ekonomi ve halk sağlığı üzerindeki etkilerinin net biçimde ortaya konulması gerekmektedir dedi. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesiyle hassas terazi ele geçirildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde özel çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Özel Gereksinimli Çocuklar İrtibat Bürosu hizmete açıldı. Radyo Ülkü. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında da 479 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bir yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik uygulamalarında 125.356 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 960 araç trafikten men edildi. Ayrıca 889 ticari taksi de kontrol edildi. Mersin sahillerinde yaşanan mikroplastik atıkları gündemdeki yerini korurken yaz aylarında denize giren vatandaşlar karşılaştıkları çevre kirliliğine tepki gösterdiler. Konu bir kez daha meclis gündemine taşınırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesi istendi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu mahallesinde kurulması planlanan tuz madeni tesisi projesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede tarım ve sulama faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini savunan vatandaşlar projeye karşı mahkemeye gitme kararı aldı. Mersin'de yengesi Aygül Çınar'la onun annesi Türkan Söylemez'i silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer C.Ç. hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden sanık, olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini öne sürerken, olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk ise tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Mersin Adliyesi'nde faaliyet gösteren iş mahkemeleri, adliye binasının fiziki şartlarının yetersiz kalması nedeniyle Mersin Adliyesi Ek Hizmet Binası'na taşındı. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda yürürlüğe koyduğu sürdürülebilir ürünler için eko tasarım tüzüğünün hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe üretimden stok yönetimine kadar birçok süreci yeniden şekillendireceğini belirterek Türk ihracatçısının yeni döneme şimdiden hazırlanması gerektiğini söyledi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin maliyetinin çok altında satış yapmak zorunda kaldığını ve marketlerdeki yüksek fiyat farkı nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyleyerek Mersin limanında yeni uyuşturucu yakalanmıştır. Uyuşturucunun dünyada en kolay taşındığı ve saklandığı yer ithal muz kolileridir. İthal muz kolilerinde gelen uyuşturucudan kurtulmanın tek çaresi muz ithalatının durdurulmasıdır dedi. Mersin-Muğla seferini gerçekleştiren bir tur otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Olay Milas-Selimiye karayolunda meydana geldi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,3 arttırarak 68,4 milyon dolara ulaştı. Ülke bazında ise Kazakistan ilk sırada yer alırken onu Hollanda ve Tacikistan takip etti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Hamza Zobalı 65 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
0: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü,
1: Ülkü. Mersin'de Temmuz ayında konut satışı hız keserken iş yeri satışının arttığı görüldü. Kentte yabancıya konut satışının yavaşlamasına rağmen yabancıya iş yeri satışındaki artış devam etti. Mersin'de Temmuz ayında en çok Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Almanya vatandaşlarına konut satıldı. Mersin'de kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıklarının oluşturduğu kirlilik arttı. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler bulunuyor. Yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir ifadelerini kullandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ezza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Alanya'da bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin saldırının ardından Mersin'e kaçtığı ortaya çıktı. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin önce başka bir otomobile ardından polis ekip aracına çarpması sonucu biri polis iki kişi yaralandı. Kazada iki otomobille polis ekip aracında maddi hasar oluştu. Anamur Muz Üreticileri Birliği basın sözcüsü Ali Ufuk Yılmaz önümüzdeki günlerde muz fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklediklerini söyleyerek üreticilere hasat ve satış konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Başkanlığında kurum birim amirlerinin katılımıyla yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ilçe merkezinde kanalizasyon suyunun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Dernek daha önce gündeme getirilen geçici paket arıtma çözümünün de iptal edildiğini açıkladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, futbol sezonu öncesi taraftar temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda şehirdeki spor faaliyetleri ve güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Mersin'de Bozyazı Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet ve trafik güvenliği uyarısı geldi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve özellikle motosiklet kullanırken kask takmaya çağırdı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.
2: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
1: Mersin'de polis ekiplerinin yaklaşık bir aylık süreçte uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar skunk ile binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 90 şüpheli tutuklandı. Mersin sahillerini ele geçiren mikroplastik kirliliğine karşı çevreciler harekete geçme kararı aldı. Akdeniz Çevre Platformu öncülüğünde Proje Mavi kapsamında Mersin kıyılarında 24-27 Ağustos tarihlerinde mikroplastik temizliği gerçekleştirilecek. Mersin Çamlıbel'de yer alan Malıkçı Barınağı'nda teknelerden kaynaklanan atıkların yönetimi konusundaki belirsizlik sürüyor. Barınak çevresindeki atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkili kurumların sorunu gecikmeden çözüme kavuşturmasını istedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırmasındaki yükselişinin son derece önemli olduğunu belirterek, Mersin yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent dedi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rahmi İncetan, Türkiye'nin ihracatçı sektörlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için destek mekanizmalarının sektörlerin gerçek maliyet yapıları dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi ile İşkur arasında İşkur Kampüs İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere bireysel veya grup halinde danışmanlık hizmeti sunulurken aynı zamanda iş arama becerileri eğitimleri ile iş kulübü atölye çalışmaları da düzenlenecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramadan engelleyen belediye çalışanları Erdemli Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkan beyaz incirde bu yıl verim düşüklüğü yaşanıyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde normal yıllarda 90 bin ton civarında beklenen rekoltenin bu sezon 30 bin tona gerilemesi bekleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek orman envallerinin gerçek değerinde ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu Başkanlığı'nda kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salim Erdem, bu yıl verim ve kalitemiz oldukça iyi ancak fiyatlarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. 900 bin ton ile 1 milyon ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Şu anda yerli muz fiyatı 25 lira tavan, 8 lira taban fiyatla satılıyor şeklinde konuştu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki koşulları gözden geçirilirken bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarının da tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.
3: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü, Ülkü.
0: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü, Ülkü.

0: Ya Supi ya.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup. İnsani malzemeleri gönderen Türkiye'ye spor. Milli Kadın Voleybol Takımı 2000 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonu A grubu Letonya'yı 0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 90

0: Havacı Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
10: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
21: Radyo

Bugün size insanları anlatmak istiyorum. Dünya üzerinden o kadar çok insan gelmiş geçmiş ki. Bazıları iz bırakmış, bazıları böyle toz bile bırakmadan gitmiş. Ama tek ortak noktaları hepsi dünyadan gelip geçmiş. Konuşalım mı programda insanları? Hadi bakalım, iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Gül Güne Gül'le de bugün insanları anlatacağımı söylemiştim size. Hayatını yoksullara ve hastalara adayan Rahibe Teresa'dan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Rahibe Teresa biliyorsunuz yaptığı fedakarlıklarla tüm dünyada tanınan bir insan haline geliyor. Dünyada önemsenmeyen ve değer görmeyen insanlara yardım edip sevgi gösteriyor bütün hayatı boyunca. Yaptıkları için Nobel Barış Ödülü ile birlikte pek çok ödül de alıyor. Ve Katolik Kilisesi tarafından azize ilan ediliyor. Peki gerçek adının Agnes Gonca Boyacı olduğunu biliyor muydu? Bilmiyorsanız epey şaşırdığınızı tahmin ediyorum. Ben de çünkü araştırmayı yaparken çok şaşırdım. 26 Ağustos 1910 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Üsküp'te dünyaya geliyor. 18 yaşında rahibe olmaya karar veriyor ve Hindistan'daki misyonerlik çalışmalarıyla tanınan Loreto hemşirelerine katılıyor. Teresa adını da zaten burada almış. Bir lisede Hristiyanlık ve coğrafya dersleri vermeye devam etmiş. 1944 yılında da bu lisenin müdürü oluyor. Teresa travmatik dönemlerin de şahidi oluyor. Bunlardan mesela ilki 1943 yılının Bengal kıtlığı, 1948'de de yaşadığı manastırı, bulunduğu yerin en yoksul insanlarıyla birlikte yaşamak için terk ediyor. Uzun yıllar boyunca bir grup rahibe ve rahibe Teresa oldukça az bir gelir ve yiyecekle yaşıyor. Yoksullar için gösterdiği çaba yerel halk ve Hintli politikacılar tarafından da hep takdir görmüş. 1950 senesinde de bir cemiyet kuruyor. Başlangıçta sadece 12 kişi varmış bu cemiyetin. Yıllar için İçinde dünyanın 450 noktasında 400 rahibenin görev yaptığı bir kurum haline geliyor. Tabii biliyorsunuz her canlının hayatının bir sonu var. 1997 yılında hayata gözlerini yumuyor rahibe Teresa. İki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında yine insanları konuşmaya devam edeceğiz.

Dünya üzerinden gelmiş geçmiş insanları konuşuyoruz. En görkemli piramidi inşa ettiren Firavun Keops'tan bahsetmek istiyorum bu kez de size. Antik Mısır biliyorsunuz tarihin gördüğü en ilginç ve gizemli medeniyetlerden bir tanesi. Mumyalama geleneği, işte ilginç yazı sistemi, efsaneleri, Antik Mısır hakkında bayağı bir konuşmuştuk geçtiğimiz programların bir tanesinde. Bugün bile büyük bir şaşkınlık geçiriyoruz Antik Mısır hakkında bir şeyler öğrenince. Antik Mısır'ın biliyorsunuz en önemli firavunlarından bir tanesidir Keops. Keops'un bilinen bir diğer adı da Khufu, Tanrı Kunum'dan geliyor. Zaman içinde bu tanrı Antik Mısır'da önem kazandığı için bu sebeple Keops'a bu ismin verildiği düşünülüyor. Keops'un M.Ö. 2589 ile 2566 arasında 23 yıl Antik Mısır'ı yönettiği tahminler arasında ama bu konuda tabii kesin bir bilgi yok biliyorsunuz. Bunun sebebi oldukça ilginç. Antik Mısır'ın en önemli tarihi kaynakları arasında sığır sayım belgeleri Keops'un firavunluk dönemine dair tartışmalı sonuçlar ortaya koyuyor. Keops'un döneminde sığırların yılda kaç kez sayıldığı bilinmiyor. İşte bu durum Keops'un hükümdarlık süresiyle ilgili bilgilerin netlik kazanmasının önüne birazcık geçiyor. Buna rağmen bu konuda kesin olan tek şey var ki Keops'un ortalama 26 yıl boyunca Antik Mısır'a hükmettiği. Antik Mısır'da bir gelenektir biliyorsunuz. Fazla eşe sahip olmak. Keops'un da iki tane eşi var. Üstelik biraz da korkunç. Keops'un iki eşi de Antik Mısır'ın geleneği olarak Keops'un üvey kardeşleri. İlk eşi bu arada en büyük çocuğunun annesi. Keops madenciliğe büyük bir önem vererek Mısır'ın gelişmiş bir maden endüstrisinin oluşmasını sağlıyor. Antik Mısır'ın önemli madencilik sahalarında Keops'a ait pek çok anıt günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve Keops'un önemli bir madenci olduğunun da ortaya çıkmasını sağlamış. Şimdi Keops tarafından inşa ettirilen Gize piramidinden de biraz bahsedeyim size. Gerçi geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ama Keops'un günümüze ulaşan en önemli miraslarından bir tanesi. Üstelik Keops'un bu eşsiz eseri dünyanın en büyük piramitlerinden biri olma unvanını aradan geçen binlerce yıla rağmen hala koruyor. Hatta 1311 yılında Lincoln Katedrali yapılana kadar dünyanın en büyük piramidiydi de diyebilirim. Elbette hani bu eşsiz eserinden bir an olsun ayrılmak istemeyen Keops'un mezarı da burada bulunuyor. İnşası 26 yıl boyunca sürmüş bu eşsiz yapının. Antik dünyanın da zaten 7 harikasından bir tanesi biliyorsunuz. Çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü dediğim gibi geçtiğimiz programların bir tanesinde zaten uzun uzun anlatmıştım size. Bu arada dünyanın en büyük ve en önemli yapılarından birini inşa ettirdiği halde Keops'un bütün bedenini betimleyen sadece bir tane figürü var. Bunu biliyor muydunuz? Üstelik bu betimleme son derecede küçük 1903 yılında Mısır'da keşfedilen Keops heykelciği sadece 7,5 santim boyu. Bu heykelde Keops otururken tasvir edilmiş. Heykelciğin Firavun öldükten sonra yapıldığı tahmin ediliyor. Firavun Keops'un oldukça geniş bir ailesinin olduğundan da bahsetmek isterim size. 14 çocuğundan 9'u erkek, 6'sı kız. 9 erkek çocuğundan ikisi ilerleyen dönemlerde yine Firavun oluyorlar ve onlar da tıpkı Keops gibi kendi piramitlerini inşa ettiriyorlar. Sanıyorum çok da şaşırmadınız. Az sonra size Zati Sungur'u anlatmak istiyorum. Atatürk'ü etkilemeyi bile başaran dünyaca ünlü Türk illüzyonisttir kendisi. Ama öncesinde tabii ki güzel şarkılar dinleteceğim.

Bugün Gül Güne Gül'le de insanları konuşuyoruz. Atatürk'ü etkilemeyi başaran dünyaca ünlü Türk illüzyonist Zati Sungur'u anlatacağımı söylemiştim size. Hasan Zati Sungur 1914 yılında denizcilik makine mektebi sınavlarını birincilikle kazandıktan sonra staj yapmak üzere Almanya'ya gidiyor. Ama tabii 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki bağlantı kesilince ülkesine dönemiyor. İllüzyona çok saygı duyuyor Sungur. Önce iskambil kağıtlarıyla numaralar yapmaya başlıyor. Daha sonra da farklı gösterilere yöneliyor. Zaman içinde iyi bir illüzyonist oluyor ve kendi ekibini kuruyor. Sungur 1936 yılında İstanbul'a dönüş yapıyor ve gelir gelmez bir performans sergiliyor. Ayrıca Atatürk için de bir gösteri yapıyor. Atatürk Sungur'un gösterisini izlerken adeta büyüleniyor. Aslında çocukluğundan beri illüzyona yeteneği varmış, ilgileniyormuş illüzyonla. Askeri eğitimi sırasında iskambil kartlarıyla numaralar yapmış ve bu numaralarla arkadaşlarını hep şaşırtmış, eğlendirmiş. Bunun üzerine de farklı gösteriler üzerinde çalışmaya başlamış. Gündüzleri fabrikada çalışıyormuş, akşamları da Köln'deki kabarelerde sahneye çıkıyormuş. Bir gösterisini de tesadüfen Almanların bir illüzyonisti ve arkadaşları izlemiş. Sungur'un performansını çok beğenmişler. Onun 1920 yılında Berlin'deki bir tiyatroda sahneye çıkmasına da yardımcı olmuşlar. Sungur buradaki gösterisiyle büyük beğeni toplamayı başarmış. Ardından bir grup sanatçı ile birlikte işte İtalya, Fransa, İspanya, Kuzey Amerika ve son olarak da 1922 yılında Güney Amerika'ya kadar seyahat etmiş. Sungur aradan bir yıl geçtikten sonra kendi ekibini kuruyor. Richmond Takma adını alarak 2 saatlik gösteriler yapıyor. Yıllar geçtikçe uluslararası bir üne kavuşuyor. Zati Bey sahne adını kullanmaya başlıyor sonrasında ve Şili, Brezilya, Arjantin ve Paraguay'ın büyük tiyatrolarında 14 yıl boyunca her gece gösterilerini sergiliyor. Bu dönemde 10 tonluk illüzyon malzemesi, 12 yardımcısı ve 2 kamyonuyla turne yapıyormuş. Ama ne yazık ki insanların hayatları sınırlı biliyorsunuz. 6 Temmuz 1984 tarihinde de İstanbul'da gözlerini hayata kapatıyor.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
19: Radyo Ülke.

Gülgüne Gül'le de bugün size iyisiyle kötüsüyle insanları anlatıyorum. Adolf Hitler var sırada. Tarihin gördüğü en acımasız liderlerden bir tanesi biliyorsunuz. Milyonlarca insanın yaşamını yitirmesinden sorumlu olan isim. Hitler'in bu acımasızlığı ve kötülüğü o kadar büyük boyutlardaydı ki diyor kaynaklar. Üzerinden uzun yıllar geçtiği halde izleri bugün bile ortadan kalkmış değil biliyorsunuz. Biraz size çocukluğunu anlatayım. 20 Nisan 1889'da Avusturya'nın Almanya sınırına yakın bir kasabasında dünyaya geliyor. Babası gümrük memuru ama ailesine bağlı bir insan değil. İş yerinde uzun saatler geçirdikten sonra eve dönmek yerine dışarıda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu sebeple Hitler'in babasıyla hiçbir zaman ilişkisi iyi olmamış. Baba sevgisinden yoksun olarak büyüyen Hitler'deki boşluğu annesi doldurmuş. Annesi sevecen, anlayışlı bir hanımefendiymiş aslında. Bu sebeple Hitler annesine büyük bir sevgi duyarmış ve ona son derece bağlı bir çocuk olarak büyümüş. Öyle ki gittiği yerlerde annesinin fotoğrafını bir an olsun bile yanından ayırmazmış. Hatta 1945 yılında intihar ettiğinde bile annesinin fotoğrafı Hitler'in masasındaymış. Kaynaklar böyle söylüyorlar. Çocukluk dönemlerinde fiziksel şiddete maruz olabileceği tarihçiler arasında yaygın bir kanaat ama 2005 yılında bulunan bazı belgeler bu kanaatin oldukça yüksek bir ihtimale dönüşmesine neden oldu. 2005 yılında Adolf Hitler'in kardeşlerinden birisine ait olan günlükler keşfediliyor. Günlükte yazılanlara göre Hitler babasını sertliğe zorluyor. Babasının Hitler üzerinde sertlikle kurmaya çalıştığı otoriteye karşılık annesi Hitler'e sevgi ve şefkatle yaklaşıyor. İşte bu bilgiler sebebiyle bazı tarihçiler Hitler'in çocukluk dönemiyle bu acımasızlık dönemleri arasında bir bağ olabileceğine de inanıyorlar. Daha sonraki eylemlerine baktığımızda çok zıt gibi görünse de bir dönem rahip olmak istediğini yazıyor bize kaynaklar. Elbette bunda koyu bir Katolik olan annesinin de etkisi var. Henüz 8 yaşındayken kilise korosuna katılmış, hatta daha iyi şarkı söyleyebilmek için özel dersler bile almış. Son derece içe dönük ve yalnız bir çocuk olduğunu görüyoruz araştırdığımızda. Sadece bir tane arkadaşının olduğunu yazıyor kaynaklar. Ama Hitler bu tek arkadaşına bile özenli veya sevecen davranmamış. Çünkü August yıllar sonra bir kitap yazıyor. Tanıdığım Genç Liderler kitabı. Hitler'i otoriter ve hükmedici olarak tanımlıyor bu kitapta. Annesi 1907 yılında hayata gözlerini kapatıyor. Adolf Hitler o zaman 18 yaşında. Annesinin ölümüyle hayattaki tek destekçisini de yitirmiş oluyor. Üstelik Hitler o dönem Viyana Sanat Akademisi'ne girmeye çalışan genç de bir ressam. Ne var ki akademiye yaptığı başvurular kabul edilmiyor. Akademi Hitler'in yeteri kadar yetenekli bir ressam olmadığına karar veriyor çünkü. Hitler'in ressam olma hayallerinin sona ermesi ve aynı sıralarda annesinin ölümü sebebiyle Hitler oldukça zorlu bir döneme giriyor. Bu dönemin sonunda sokaklarda yaşamaya başlıyor ve 4 yıl boyunca bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Geçinebilmek için gündelik işlerde çalışıyor. Sokaklarda yaşadığı dönem boyunca son derece zorlu günler geçirdiğini görüyoruz kaynaklarda. Bu dönemlerde hayatta kalmasını sağlayan şey çizdiği resimler olmuş. Soğuk ve açlıkla mücadele ettiği bu dönemlerde Hitler'in ana gelir kaynağı çizdiği resimlermiş. Resimlerini satarak para kazandığı zamanlarda sıcak bir otele veya yurda yerleşiyormuş. Daha sonra 3 yıl boyunca bir devlet yurdunda yaşamaya başlıyor. 3 yılın sonunda 1. Dünya Savaşı patlak veriyor ve bunun üzerine gönüllü olarak orduya yazılıyor. 1914 yılında da 1. Dünya Savaşı'na katılmak için Belçika'ya gidiyor. Bu arada 1918 yılında Hitler'in de aralarında bulunduğu Alman Birliği'ne hardal gazı saldırısı düzenleniyor ve bu saldırı sebebiyle Hitler geçici olarak kör oluyor. Almanya'daki bir hastaneye kaldırılıyor. Öte yandan hardal gazının Hitler'in yaşamında bir başka önemi daha var. Çünkü Hitler'in meşhur kısa bıyıklarının sebebi de hardal gazı. Savaş sırasında Alman askerlerine dağıtılan gaz maskeleri sebebiyle askerler bıyıklarını kısaltmak zorunda kalıyorlar. Hitler'in kısa bıyıkları da işte bu sebeple ortaya çıkmış. Bundan önce Hitler'in oldukça uzun bıyıkları olduğunu söylüyor kaynaklar bize. Yine çok konuştum. İki güzel şarkı dinleyelim mi?

Güne Gül'le de bugün insanları konuşuyoruz. Eyfel Kulesi'ni iki kez satarak tarihe geçen Victor Lustig'den bahsetmek istiyorum şimdi de size. Dedim ya, ünlüleri de var, ünsüzleri de var. İnsanlar dünyadan geçip gitmişler ve anılarını bırakmışlar dünyaya. Konu dolandırıcılık olduğunda biliyorsunuz dünyanın dört bir yanından akla hayale sığmayacak örneklerle karşı karşıya kalıyoruz zaten. İşte Victor Lustig de bu örneklerden bir tanesi. Eyfel Kulesi'ni iki kez satarak tarihe geçen Lustig bununla da sınırlı kalmıyor. Hapse gönderildikten sonra oradan bile kaçıyor. Çocukluğunda mükemmel öğrenci olarak anılıyor. Çok parası olmayan mütevazi bir ailede dünyaya geliyor Victor. Zeki bir çocuk, birkaç dil biliyor ve öğretmenleri ona hayranlık duyuyorlar. Okul yıllığında yazılanlara göre mükemmel de bir öğrenci. Öğrenciler arasında da son derece popüler. Kızlarla flört ediyor, erkeklerle yakın dostluklar kuruyor. İlerleyen yıllarda da başarılı bir öğrenciden çok daha fazlası olduğunu herkese gösteriyor. Bir gün okulda başı belaya giriyor. İddialara göre bir çocuğun üçkağıtçılık yaptığını görüyor ve onunla yüzleşmeye karar veriyor. Olaylar büyüyor ve bir kavgaya dönüşüyor. Kavga kontrolden çıkınca Lustig kötü bir şekilde dayak yiyor. Bu olaydan o kadar etkileniyor ki tüm karakteri değişiyor ve hayatta kalmak için açgözlü insanlardan çalmaya başlıyor. Bilinen tüm numaraları mükemmelleştirerek dünya çapında bir suçluya dönüşüyor. Birkaç yılını gemilerde gezerek, kokteyllerini yudumlayarak ve yeni edepler bularak geçiriyor. İşte pahalı kıyafetler giyen, mücevherlere sahip olan kadınları çeşitli numaralarla ağına düşürüyor. Yalnızca kadınları etkilemekle kalmıyor, aileleri de tabii etkisi altına alıyor. Kadınların zengin ailelerinden çeşitli anlaşmalarla paralar koparıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla biliyorsunuz gemi seyahatlerini kısıtlayan bazı yaptırımlar geliyor. Daha fazla kurban bulamayan Lustig planını değiştirmek durumunda kalıyor bu sebeple. Rumen kutusu adında bir kutuyla birçok insanı kandırıyor. İddiaya göre de bu kutuya koyduğunuz para saatler içerisinde kendisini katlıyor. Texas şerifi de dahil olmak üzere pek çok kişi buna inanmış. Lustig bu basit kutuyu birkaç bin dolara şerife bile satıyor. Şerif kutunun çalışmadığını fark ettiğinde Lustig tabii çoktan eyaleti terk ediyor. Şerif pes etmiyor ama Lustig'i Chicago'ya kadar kovalıyor. Ardından çalışan bir kutu vermesini istiyor kendisinden yakaladıktan sonra. Yani aslında Lustig'in onu dolandırdığını bile fark etmiyor. Fırsatın ayağına geldiğini düşünen Lustig kutuyu yanlış kullandığı için Şerif'i bir de azarlıyor. Bunun üzerine Şerif özür dileyerek geri dönüyor. Lustig gerçekten öylesine bir insan ki Al Capone'u bile dolandırıyor. Al Capone bir iş için Lustig'e 50 bin dolar veriyor. Lustig bu parayı daha fazla insanı dolandırmak için kullanıyor. İşin sonunda Al Capone'a payını vermek yerine işin battığını söyleyerek özür diliyor. Elinde kalan paranın bir kısmını geri vermeyi de ihmal etmiyor. Lustig'in dürüstlüğünden etkilenen Al Capone onu 1000 dolarla ödüllendiriyor. Bu arada Lustig 1925 yılında Eyfel Kulesi ile ilgili bir gazete haberine rastlıyor. Kule inşa edileli 40 yıl olmuş ve tadilattan geçmesi gerekiyor. Tadilatlar o kadar kapsamlı ve pahalı ki pek çok vatandaş kulenin yıkılıp hurdacılara satılması gerektiğini düşünüyor. Peki hurdaları kim satın alacak dersiniz? Lustig 5 hurda satıcısıyla bir toplantı ayarlıyor ve kendini devlet memuru olarak tanıtıyor. Konu hala tartışmalı olduğu için toplantıya katılanlardan bu bilgileri gizli tutmalarını istiyor. Her bir hurda bayisine kule için bir teklif vermesini istiyor. Ardından en yüksek teklifi verenden parayı alarak yok oluyor. Tabii bunu yaparken toplantı yaptığı erkeklerin karakterlerini de analiz etmeyi ihmal etmemiş. Hırslı erkekleri not alarak gelecekte dolandıracağı kişileri de belirlemiş. Tabii Eyfel Kulesi'ni ikinci kez satmayı deniyor ama hurdacılardan bir tanesi şüpheleniyor ve polise haber veriyor. Apar topar Amerika'ya kaçan Lustig oradan dolandırıcılığa devam ediyor. Ama işler çığırından çıkıyor tabii, ufak bir hata yüzünden yakalanıyor. Yakalandığında elinde tuhaf bir anahtar varmış. Bu anahtarın evindeki gizli bir dolabı açtığını söylemiş. Yine polisleri dolandırmaya çalışmış. Yargılanmış ve hapse mahkum edilmiş. Buradan da temizlikçi kılığına girerek firar etmiş. Tabii kısa bir süre içinde tekrar yakalanıyor ve yüksek güvenlikle Alcatraz hapishanesine gönderiliyor. 1947 yılında zatürreden hayatını kaybediyor. Ve onların Victor Lustig'i varsa bizim de Sülün Osmanlarımız falan var biliyorsunuz. Yine geçmiş programların bir tanesinde konuşmuştuk Türkiye'nin en ünlü dolandırıcılarını.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gül'le.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke
11: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de bugün size insanları anlatıyorum. Ünlüsünden ünsüzüne, dünyadan o kadar çok insan gelip geçti ki. Marilyn Monroe'yu da anlatmak isterim müsaadenizle. Hollywood'un en ikonik figürüdür çünkü. Yeryüzünde yaşamış en büyük yıldızlardan da bir tanesidir. Yıllar önce yaşamını yitirdiği halde hakkındaki tartışmalar ve efsaneler bugün bile devam ediyor biliyorsunuz. Monroe'nun gösterişli ve bir o kadar da trajik yaşamı bugün bile milyonlarca insanın ilgisini çekiyor. Hal böyle olunca günümüzde Monroe hakkında onlarca sanat eseri üretiliyor. Marilyn Monroe efsanesi yaşamaya da bu sayede devam ediyor. Kısaca tarihin gördüğü en önemli figürlerden bir tanesi. Ona duyulan hayranlık hiçbir zaman azalmıyor. İlk olarak yaşam öyküsünü anlatayım istiyorum ama iki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

Gülgün'e Gül'le de bugün insanları konuşmaya devam ediyoruz. Marilyn Monroe'yu anlatıyordum size. Gerçek adı Norma Jean. 1 Haziran 1927'de dünyaya geliyor. Los Angeles'ta bu arada. Biyolojik babasını hiçbir zaman tanımıyor Monroe. Çocukluk dönemini annesi ve büyükannesiyle geçiriyor. Fakat annesi ve büyükannesi zihinsel sorunları nedeniyle sık sık akıl hastanesinde yatmak durumundalar. Norma Jean henüz 16 yaşındayken Jim adında bir adamla evleniyor ve 4 yıl boyunca birlikte olan çift 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ayrılıyorlar. 2. Dünya Savaşı sırasında Kaliforniya'da bir mühimmat fabrikasında çalışan Monroe, yaşamının tamamen değişmesine neden olacak fırsatı da zaten burada yakalıyor. Monroe burada bir fotoğrafçı tarafından keşfediliyor ve bu sayede modellik kariyeri başlıyor. Başarılı bir modellik kariyerinden sonra Hollywood'a da denemeye karar veriyor. İlk olarak 1947'de küçük bir filmde rol oynuyor. Asıl çıkışını da 1953 yılında Niagara isimli bir filmle gerçekleştiriyor. Bu film Monroe'nun dünyaca tanınan bir yıldız haline gelmesini sağlayacak maceraların ilk adımı aslında. Popülerliği hızla yükselen Monroe, Amerika'nın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline tabii geliyor bu sayede. Amerika'nın en sevilen ismi 1954 yılında Kore'de Amerikan askerleri için bir dizi gösteri gerçekleştiriyor. Toplamda 100 bin asker için sahneye çıkan Monroe ulusal bir kahraman haline geliyor sonrasında. Bu arada bir fotoğrafçıyla fotoğraf çekimleri de Monroe'nun imajını önemli ölçüde değiştiriyor. Artık güzelliğin, aşkın sembolü haline geliyor. 1950'li yıllar boyunca oynadığı filmler Monroe'nun uluslararası şöhrete kavuşmasını da sağlıyor. Monroe bütün dünyada adından söz ettiren, ilgiyle takip edilen bir süperstara dönüşüyor. 1954 yılında Amerikalı ünlü bir beyzbol oyuncusuyla evleniyor. İki popüler ismin evliliği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ünlü çiftin ayrılması da bir uzun sürmemiş. Evlendikten sadece 9 ay sonra boşanmışlar. Ayrılığın sebebi olarak da kıskançlık krizleri ve öfke patlamaları gösterilmiş. Marilyn Monroe şöhretin zirvesinde fakat oyunculuk kariyerinden pek de memnun değil. Kendisini daha iyi ifade edebileceği farklı filmler yapmak istiyor. Özellikle de 1950'lerin sonlarına doğru oynadığı filmler Monroe'nun bir aşk tanrıçasından çok daha fazlası olduğunu bütün dünyaya göstermesini sağlıyor. Bu dönemdeki işleri Monroe'nun komedyen olarak da ünlenmesini sağlıyor. Monroe 3. ve son evliliğini Hollywood'un ünlü oyun yazarlarından Arthur Miller'la gerçekleştiriyor. 1956 yılında evlenen çift 1961 yılında ayrılıyor. Bu arada biliyorsunuz Kennedy ile Marilyn Monroe ilişki iddiaları da mevcut. Marilyn Monroe 1962 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy'nin doğum günü için düzenlenen bir gecede sahne alıyor. O geceden sonra Monroe ile Kennedy arasında bir aşk başladığı dedikodusu ortalıkta dolaşmaya başlıyor tabii. Böyle bir olayın dedikodu olarak ortaya atılması büyük bir skandal. Marilyn Monroe kısa fakat gösterişli yaşamında pek çok engelle de karşılaşmış ve sonunda dünyaca ünlü bir ikon haline geliyor. Ancak bu gösterişli yaşam beraberinde pek çok yeni soruna da neden olmuş. 1962 yılının 5 Ağustos günü Kaliforniya'daki evinde aşırı dozda sakinleştirici alması sebebiyle yaşamını kaybediyor. Monroe öldüğünde sadece 36 yaşında. Ölümünün bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu bugün bile hala biliyorsunuz tartışılmaya devam ediliyor. Yine

bugün size insanları anlatıyorum. İster hayal kahramanı olsun, ister gerçekten yaşamış insanlar olsun, ünlü olsun, ünsüz olsun. Hiç fark etmez. İlginç bulduklarımı anlatmaya devam ediyorum size. Noel Baba ve gerçek hikayesini bilmek ister misiniz? Santa Claus veya Kris Kringle olarak da biliniyor biliyorsunuz Noel Baba. Gelenekleriyle ilgili çok da uzun bir tarihe sahip. Günümüzde Noel Baba böyle beyaz saçlı, sakallı, göbekli, sevimli, tonton bir yaşlı olarak tasvir ediliyor. Noel Baba, Noel arifesini Noel'e bağlayan gece evlere böyle gizlice girerek çocuklara hediyeler bırakıyor. Elbette önce elflerle birlikte oyuncaklar yapıyor. Çocukların mektuplarla bildirdikleri hediyelerini uçan rengeyenin çektiği kızağına koyuveriyor. Sonra evlere bacadan girerek hediyeleri bırakıyor. Ve bir gün içinde tüm dünyayı dolaşarak kendisinden istenilen hediyeleri Noel ağacının altına bırakıyor, değil mi? Günümüzde herkesin bildiği hikaye tam olarak böyle. Peki aslında Noel Baba kim? Bu efsaneler nasıl ortaya çıkmış dersiniz? Hemen anlatayım. Noel Baba kimdir sorusunun cevabı aslında yüzlerce yıl geriye. Aziz Nikolaos adlı bir keşişe kadar uzanıyor. Nikolaos'un milattan sonra 280 civarında günümüz Türkiye'sinde Patara'da doğduğuna inanılıyor. Dindarlığı ve nezaketiyle çok takdir edilen Aziz Nikolaos birçok efsaneye de konu oluyor biliyorsunuz. Kendisine miras kalan tüm servetini bağışlıyor. Yoksullara ve hastalara yardım etmek için kırsal bölgelere seyahat ettiği de söyleniyor. Nikolaos iyi kalpliliği ve cömertliğiyle de son derece meşhur. Yoksulluk nedeniyle fuhuşa sürüklenecek olan 3 genç kızın çeyiz masraflarını ödeyip evlendirdiğine ve bir kasap tarafından öldürülüp tuzlu suya basılan 3 çocuğu dirilttiğine inanılıyor. Uzun yıllar boyunca Nikolaos'un popülaritesi yayılıyor ve çocukların ve denizcilerin koruyucusu olarak tanınıyor. 6 Aralık Aziz Nikola günü olarak kutlanıyor. Bu tarihte birçok ülkede çocuklara hediyeler veriliyor ve büyük alışverişler yapılıyor. Her şeye rağmen Aziz Nikolaos'un varlığını destekleyen tarihi bir doküman mevcut değil. Ama dediğim gibi doğduğu yer Patara olarak kabul ediliyor. Gençliğinde Filistin ve Mısır'ı dolaşıyor. Likya'ya döndükten sonra psikopos oluyor. Roma İmparatorluğu döneminde bir dönem tutuklanıyor. Büyük Konstantin döneminde serbest bırakılıyor ve 325 yılındaki İznik Konsili'ne katılıyor. Öldükten sonra da kilisenin mezarlığına gömülüyor.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: smash.
1: Ay. Bugün size Gül Güne Gül'le de insanları anlatıyorum. Bıçakçı Petri'den bahsetmek isterim. Galata canavarı lakaplı Osmanlı İmparatorluğu'nun en korkunç seri katili kendisi. Tarihin tabii farklı dönemlerinde hani bulundukları coğrafyalarda dehşet saçan pek çok seri katil ortaya çıkmış biliyorsunuz. İşte Bıçakçı Petri isimli adam da tarihin gördüğü en korkunç seri katillerden sadece bir tanesi. İstanbul'un ve Osmanlı'nın ilk seri katillerinden de ilk defa bir insanı öldürdüğünde 13-14 yaşlarındaymış ama küçük yaşlarında işlediği bu cinayet Petri'nin son cinayeti olmamış. Ömrünün büyük bölümünü öldürdüğü insanların akrabalarından kaçarak geçirmiş. Kısa yaşamı boyunca 14 kişiyi öldürdüğü kaynaklarda yazıyor. Eli kanlı ve korkunç bir katil olan Petri'nin namı başta Galata olmak üzere bütün İstanbul'a da yayılıyor. Böylece Bıçakçı Petri ayrıca Galata canavarı olarak tanınmaya başlanıyor. Ama ne yazık ki Petri'nin yaşamının ilk yıllarına dair detaylı bilgiler yok. Buna rağmen Petri'nin nasıl Galata canavarına dönüştüğünü anlamamıza yardımcı olacak bazı detaylar mevcut. Gayrimeşru bir ilişki sonrasında dünyaya gelen Petri hem babasını hem de annesini erken yaşta kaybediyor. İşte bu nedenle bir balıkçı meyhanesinde çalışmaya başlıyor. Petri burada çalıştığı sıralarda kendisine sarkıntılık eden sarhoş bir kaptanı 1871 yılında kalbinden bıçaklayarak öldürüyor. Ada halkı nefsi müdafaa olarak gördükleri bu olay için Petri'yi suçlamıyorlar. Hatta adadan kaçmasına yardımcı da oluyorlar. Petri, Kaptan Lefteri isimli bir adamın mürettebatı arasına katılıyor ve doğup büyüdüğü adadan ayrılıyor. İşte Petri'yi Galata canavarına dönüştürecek hikaye de bu şekilde başlıyor. Elbette hani bu süreçte korkunç seferlere çıkmışlar. Çünkü Kaptan Lefteri tehlikeli bir deniz haydutu. Petri'nin yaşamı denizlerde zorluk içerisinde geçmeye devam etmiş. Kaptansa 1874 yılında Galata'ya ayak basıyor. Bu tarihten sonra Petri'nin hikayesi bir kez daha hem de daha büyük zorluklara meydan verecek şekilde değişiyor. Petri ikinci cinayetini Galata'ya yeni geldiği dönemde işliyor. Henüz 17-18 yaşlarında bir genç fakat şimdiye kadar iki insanı öldürmüş. İstanbul'un eğlence merkezi gece hayatı Galata'da biliyorsunuz o dönemlerde. Eğlenceler, işte tartışmalar, kavgalar hepsi en çok Galata'da yaşanıyor. Petri ilk kez ayak bastığı bu Katolik dünyadan oldukça etkileniyor. Ve belki de Galata'nın büyüsüne kapılarak burada ikinci cinayetini işliyor. Üstelik bu seferki kurbanı kendisini bir adaya kaçıran Kaptan Lefteri. Petri kaptanı da tam kalbinin ortasından bıçaklayıveriyor. Üstelik öldürdüğü kaptanın mücevherlerini de çalarak kayıplara karışıyor. Bu cinayetinden kısa bir süre sonra bir meyhanede tartıştığı genç bir adamı da öldürüyor. Fakat bu seferki cinayet silahı bir bıçak değil tabanca. Ama bu cinayet Petri'nin yaşamında bir kez daha önemli bir kırılma yaratıyor. İstanbul'da kaçak konumuna düşüyor. İşte bu sebeple de sürekli kaçmaya başlıyor. Ama doğduğu topraklarda Petri'yi bekleyen başka büyük bir tehlike var. Kaptanın akrabaları Petri'nin peşine düşüyor ve öldürmeye kararlılar. Petri kaptanın akrabalarıyla baş edemeyeceğini anlayınca bir kez daha kaçmaktan başka çaresinin kalmadığını anlıyor. Bu seferki adresi Sicilya. Ancak kaptanın akrabaları Petri'nin peşini burada da bırakmıyor. Petri'nin yaşamının bu dönemi sürekli ölüm korkusuyla kaçarak geçiyor. Önce İtalya'da farklı bir şehre, oradan da Beyrut'a kaçıyor. Bu süre zarfında gemilerde çalışıyor ama Beyrut'a geldiği zaman oradaki eğlence alemlerinden de geri durmuyor. Bir süre sonra kaptanın akrabalarının Beyrut'a kadar geldiklerini öğreniyor 1876 yılında. Kendisini öldürmek için Beyrut'a gelen birini daha öldürüyor. Petri bu cinayete de imzasını atmış. Düşmanını tam kalbinden bıçaklıyor. Daha sonra İtalyan bir kaptanın gemisiyle Beyrut'tan alınıyor. Gemide Selanik'ten İstanbul'a şarkıcılık yapmaya giden Esther isimli bir kadınla tanışıyor. İkili İstanbul'a birlikte ayak basıyorlar. Çünkü hem polis hem de kaptanın akrabaları Petri'nin peşinde. Ama Petri zaman zaman İstanbul'un farklı yerlerinde dolaşıyor. Esther'in çalıştığı meyhaneye gidiyor. İstanbul'un yeraltı dünyasına kendini hatırlatmaktan geri durmuyor. Bu anlardan birinde kaptanın yakınlarından olan Toma isimli birinin saldırısına uğruyor. Fakat bu düellodan da galip ayrılıyor. Bıçakçı Petri bu düşmanını da kalbinden bıçaklayarak öldürüyor. Cinayetler tabii ki oldukça farklı hikayelerle devam ediyor. Hepsini anlatmayacağım size. Süremiz sınırlı biliyorsunuz. Bıçakçı Petri'nin 1880 yılında Galata'da öldürüldüğünü söyleyeyim. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bıçakçı Petri'yi ölüme sürükleyen şey Galata'da tanıştığı Magdalena isimli bir kadın. Petri tanıştıkları geceyi bu kadınla birlikte geçiriyor ama kadın gerçekte Kaptan Lefteri'nin kızı. O esnada 24-25 yaşlarında olan Bıçakçı Petri, ertesi sabah evden ayrılacağı sırada Kaptan Lefteri'nin kardeşi Lombo tarafından öldürülüyor. Böylece en az 14 insanı öldüren Osmanlı'nın ilk seri katillerinden Galata canavarı Bıçakçı Petri'nin hikayesi de sonlanmış oluyor. Gölgem

Şimdi tarih boyunca insanların kafasında büyük merak uyandıran efsaneler var biliyorsunuz. Efsanelerin çoğu da geleneklerin ortaya çıkmasında aslında önemli roller oynayarak zamanla toplum içerisine yerleşmişler. Kökenlerine baktığımızda genel olarak inançlara dayalı olduğu gibi bazı efsanevi olaylarda tarihi olayların biraz halkın abartması sonucu ortaya çıkıyor. İşte böyle asırlardan beri nesilden nesile yayılıyorlar ve günümüze kadar geliyorlar. Ben de bugün size geleneksel Türk

Gülgüne Gül'le de bugün geleneksel Türk efsanelerini konuşuyoruz. Bir Diyarbakır efsanesiyle başlayalım mı? Albat Dağı ejderhasını anlatacağım size. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Albat Dağı'ndaki halkı susuz bırakan bir ejderha efsanesi olduğunu biliyor muydunuz? Hemen anlatmak isterim. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip Diyarbakır, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış biliyorsunuz. Bu medeniyetlerden birçok tarihi yapı miras da kalmış bize. Bu tarihi yapıların yanında bu medeniyetlerden birçok hikaye, efsane de tabii ki günümüze kadar ulaşmış. Diyarbakır'da da birçok halk efsanesi asırlardan beri nesilden nesile yayılmış ve günümüze kadar da gelmiş. Bunlardan bir tanesi de işte Diyarbakır'ın 17 ilçesinden biri olan ve tarihi bir geçmişe sahip olan Silvan'da bulunan Albat Dağları efsanesi. 1500 metreyi bulan Albat Dağları Silvan'ın arka tarafında yer alır. Tarihte çok önemli bir yer edinmiştir Albat Dağı ve çevresinde tarihi yapılar ve kalıntılar da mevcut. Eğer günün birinde yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Keskin kayalıklara sahip Albat Dağları ova boyunca ilçeyi doğudan batıya doğru kesiyor. Rivayet edilenlere göre Albat Dağı efsanesinin asıl kahramanı bir ejderha. Efsanede ise halkın çaresizliği gözler önünde. Peki Albat Dağı ejderhası efsanesinde olaylar nasıl yaşanmış derseniz şarkıların sonrasında tabii ki anlatırım sizin için memnuniyetle.

Gül Güne Gül'le de bugün geleneksel Türk efsanelerini konuşuyoruz. Al Battığı efsanesini anlatacağımı şarkıların öncesinde söylemiştim. Şimdi efsaneye göre Al Battığı eteğinde bulunan Ortanca Çeşmenin olduğu yere bir ejderha geliyor. Bu çeşmeye kimseyi yaklaştırmayarak bölge halkını susuz bırakmış. İnsanların çaresizliği karşısında üzülen Silvan şehrinin beyi de bu ejderhayı öldürmeye karar veriyor. Eline aldığı iki yanı keskin bir bıçakla ejderhayı öldürmek için Ortanca Çeşmesi'nin yanına kadar gidiyor. Bey kılıcını iki eliyle ve enine tutmuş. Ejderha burnundan alevler saçarak derin soluklarla beyi içine çekip yutuyor. Ama beyin elindeki kılıcın iki tarafı da keskin olduğu için ejderhayı ağzından kuyruğuna kadar ikiye kesiyor. Ejderha ölüyor ve tabii kendisi de ejderhanın içinden kurtuluyor. Fakat ejderhanın zehri beye bulaşmış. Hemen konağına dönüyor ve bahçesinde bulunan havuzun içerisine süt doldurup havuzun içerisine giriyor. Havuzdaki süt ejderhanın zehrinin bulaşması nedeniyle birden kesiliyor ve çökelek haline geliyor. Fakat bey ejderhanın zehrinden kurtulmak için sürekli olarak süt banyosu yapmaya devam etmiş. Bey süt kesilmeyene kadar süt banyosunu sürdürerek ejderhanın zehrinden arınmış diyor eskiler. Böyle ilginç bir efsane var. Bilmiyorum duymuş muydunuz daha önce? Şaşırdıysanız hiç şaşırmayın. Çünkü daha neler var neler size anlatacağım.

seninle. Zehrinden arınmış diyor eskiler. Böyle ilginç bir efsane var. Bilmiyorum, duymuş muydunuz daha önce? Şaşırdıysanız hiç şaşırmayın. Çünkü daha neler var neler size anlatacağım.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu, kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konya Spor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurum Spor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül

0: 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Her gün her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün size geleneksel Türk efsanelerinden bahsediyorum. Suzan Suzi'yi de anlatmak isterim. Kırk Azizler Dağı'nı. Diyarbakır'ın güneybatısında Dicle Nehri'nin kıyısında Kırk Azizler Dağı vardır. Bu dağın arkası Kırk Azizlerin haç yeridir. Çocuğu olmayanlar buraya dilek tutmaya gelirler. Zengin bir Süryani ailesinin de hiç çocuğu olmamış geçmişte. Kadın bir dilek tutmaya gelmiş ve dileğinin gerçekleşmesi halinde bir adakta bulunmaya yemin etmiş. Sonra bir kız doğurmuş, adına da Suzan Suzi demiş. Her yıl doğum gününde annesi onu giydirip süslemiş, Kırk Azizler Dağı'na götürerek bir hayvan kurban edermiş. Suzan çok güzel bir kız olarak büyümüş. Müslüman komşularının oğlu Adil ile birbirlerine aşık olmuşlar. Başka bir doğum gününde annesi bir hayvanı kurban etmek için Suzan'ı hizmetkarlarıyla birlikte Kırk Azizler Dağı'na yine göndermiş. Adil de onları gizlice arkalarından takip ediyor. Hizmetçilerin kurban kesme heyecanı sırasında bu durumdan yararlanarak Suzi ve Adil dağın arkasında dolaşarak buluşmuşlar. Kırk Azizler bu davranışından dolayı Suzi'yi affetmemiş ve onu lanetlemişler. Suzi, On Göz Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne düşmüş ve orada boğularak can vermiş. Suzi'nin ölümünden sonra Adil de aklını kaybetmiş diyor eskiler. Tabii bu efsane üzerine de bir türkü söylenmiş. Suzan Suzi türküsünü bilirsiniz sanırım.

0: günle, gül güne günle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de bugün geleneksel Türk efsanelerini konuşuyoruz. Şah-ı Meran'dan da tabii ki bahsedeceğim size. Şah-ı Meran'dan yani. Tarsus'umuzda yılanlara Meran adı veriliyor biliyorsunuz. Barış içinde yaşayan bu yılanlar akıllı, aynı zamanda şefkatliler ve kraliçelerine Şah Meran deniyor. Şah Meran'ın vücudunun üst kısmı güzeller güzeli bir kadın, vücudunun alt kısmı ise yılan şeklinde. Bu efsaneyi hemen hemen herkes bilir ama bilmeyenler için bir kez daha anlatabilirim diye düşündüm. Onu ilk gören insan Cemşap, odun satan fakir bir ailenin oğludur. Cemşap arkadaşlarıyla bir mağaradan bal çıkarmak istiyor ama arkadaşları daha çok bal alabilmek için Cemşap'ı mağarada bırakıyorlar. Cemşap mağarada ışık sızan bir delik fark edince bıçağıyla bu deliği genişletmeye başlıyor ve çok güzel bir bahçe görüyor. Bu bahçede eşsiz çiçekler, bir havuz ve birçok yılan da var. Yıllarca burada yaşayan Cemşap Şah Meran'ın güvenini kazanıyor ama elbette ailesini de özlüyor ve Şah Meran yerini kimseye söylememesi şartıyla onun gitmesine izin vereceğini söylüyor. Cemşap Şah Meran'ın yerini padişah hastalanıncaya kadar kimseye söylemiyor gerçekten. Vezir padişahın iyileşmesi için Şah Meran'ın etini yemesi gerektiğini söyleyince Cemşap Şah Meran'ın yerini gösteriyor ve Cemşap'ın aslında üzgün olduğunu gören Şah Meran onu kaynatıp suyunu vezire içirmesini, etini de padişaha yedirmesini söylüyor. Vezir ölüyor. İyileşen padişah ise Cemşap'ı veziri yapıyor. Efsaneye göre Şah Meran'ın öldürüldüğünü bilmeyen yılanlar bunu öğrendiğinde Tarsus'u istila etmiş derler. Yine bir söylentiye göre Şah Meran'dan tıp bilimiyle ilgili birçok bilgi edinen Cemşap aslında Lokman hekimdir diyenler de var elbette.

Ülgüne Gül'le de birlikteyiz. En keyifli şarkılar eşliğinde bugün size geleneksel Türk efsanelerini anlatıyorum. Sırada Kız Kulesi var. Battal Gazi askerleriyle birlikte İstanbul'u kuşatmaya geliyor. Bu kuşatmadan bir sonuç alamayan Battal Gazi, Kız Kulesi'nin önündeki kıyıya karargahını kuruyor ve burada 7 sene kalıyor. Anlatılan hikayeye göre Battal Gazi'nin 7 yıl Üsküdar kıyılarında kalmasının asıl nedeni Üsküdar Tekfuru'nun kızına aşık olması. Üsküdar Tekfuru, Battal Gazi'nin korkusuyla kızını ve hazinelerini Kız Kulesi'ne kapatıyor. O sırada Şam seferinde olan Battal Gazi, sefer dönüşünde kayıkla kuleye gelerek Üsküdar Tekfuru'nun kızını ve hazinelerini alarak Üsküdar'a geri geliyor. Üsküdar'dan atına atlayarak oradan uzaklaşıyor. Sıkça kullanılan "atı alan Üsküdar'ı geçti" sözü de işte bu hikayeden gelir. Akış

Programın en başında söylemiştim aslında. Ülkemizde o kadar çok efsane var ki hangi birini anlatsam diye şaşırdım bugün. Ege'de bir çingene efsanesi var mesela. Hemen onu da paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Eski zamanlarda Ege kıyılarında birçok uygarlık yaşıyor biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de İzmir dolaylarında çingene çalgıcı ve dansçıların yaşadığı bir uygarlık. Efsaneye göre dünya çingenelerinin başı Ulu Çingen burada yaşarmış diyorlar. Ve yine burada dillere destan güzelliği, harikulade ses ve kıvrak danslarıyla dünyaya ün salmış Şah Çingene de yaşıyor. O zamanlarda geceleri sahil kenarlarında düzenlenen eğlenceler, at arabaları dolusu içecekler geliyor. Dünyanın en iyi çalgıcıları çağrılıyor. Geniş halkalar oluşturuluyor. Ortaya ateş yakılıyor ve herkes gönlünce eğleniyor. Meydandaki kalabalık gece boyunca merakla Şah Çingene'nin büyülü dansını beklermiş diyor eskiler. Sonunda genç kız saçlarına taktığı yaban gülü, parmaklarında zilleri ve şu edasıyla görünürmüş. Bir anda tüm gözler ona çevrilirmiş. Herkes pür dikkat onu izlermiş. İzleyenler mest olmaktan kendilerini de alamazlarmış. Ulu Çingen'de kızın cazibesine karşı koyamayanlardanmış. Sonunda kıza açılmış ve 40 gün 40 gece sürecek bir düğünle evlenmeye karar veriyorlar. Şölenler düzenleniyor. Efendim içecekler su olup denizlere karışmış. Öyle diyor eskiler. Ama Ulu Çingen'in mutluluğunu ve ileri yaşında körpe bir kızla evlenmesini kıskanan hasımları hain planlar peşine düşüyor. Planları da düğünün son gecesi Ulu Çingen'in Şah Çingene'ye vurulduğu sahil kenarında onu öldürtmek. Ve 40 günün sonunda planladıkları gibi de oluyor. Efsaneye göre kocasını kaybeden genç kız o gece sanki 40 yaş yaşlanmış, güzelliğini yitirmiş, öyle ki eskiden etrafında pervane olanlar bile yüzüne bakmaz olmuş. Daha fazla dayanamayan kız kocasının cesedinin yitip gittiği sahilden denize doğru yürümeye başlıyor. Yürüyor yürüyor uzaklaşıyor, adeta bir nokta oluyor mavilerde ve sonunda da kayboluyor. Denilen o ki ne zaman o sahilde aşıklar görürse Şah Çingene gelir, çirkin yüzüyle aşıkları korkuturmuş. Tabi zamanla aşıklar o sahile gitmez olmuşlar. Sahil zamanla ıssızlaşmış, Şah Çingene ise bir daha görünmez olmuş.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Programın en başında söylediğim gibi ülkemizin dört bir tarafı efsanelerle dolu. Ben de hangi birini anlatsam diye şaşırdım bu kısacık zamanda. Yine bir Diyarbakır efsanesiyle devam ediyoruz. Karacadağ ejderhasını anlatacağım bu kez de size. Diyarbakır'ın klasik efsanelerinden biri olan ve meşhur bazalt taşlarının renginin belirlendiği Karacadağ efsanesini bilmiyorum duymuş muydunuz? 12 bin yıllık geçmişiyle 33 medeniyete ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz Diyarbakır. Tarih boyunca her dönem önemli bir yere sahip olmuş bu sebeple. Diyarbakır'da Roma, Bizans ve Sasani döneminden Cumhuriyet'e kadar olan bin yılı aşkın süreçte Arap, Kürt, Türk, Ermeni gibi farklı etnik güçler hakimiyet kurmuşlar. Diyarbakır sık sık el değiştirse de her istila sonrası onarılarak dönemin ihtiyaçlarına göre yeni yapılar eklenerek yeniden inşa edilmiş. Hayatın her daim sürdüğü bu kadim kentte yaşayan toplumlarda yaşanmışlıklarla, inançlarla bazı efsanevi olayları nesilden nesile aktarmışlar. Diyarbakır'da anlatılan birçok halk efsanesinden biri olan Karacadağ efsanesi de bu efsanelerden bir tanesi aslında. Merak edenler için şarkıların sonrasında anlatıyor olacağım.

Şarkıların öncesinde Karaca Dağ efsanesini anlatacağımı söylemiştim. Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Efsane geliyor. Bu efsaneye göre Karaca Dağ'da bir zamanlar çok büyük ve korkunç bir ejderha yaşıyor. Ağzından çıkan ateş yöreyi yakıp kavuruyormuş diyor eskiler. Bu ejderhanın ağzından çıkan alevler ağaçları, otları hatta taşları da yakarmış. İnsanlar elinden çaresiz kaldıkları için sık sık ejderhayı kendilerinden kurtarması için yaratıcıya dua ederlermiş. Bir gün gökten bir cin ya da halat inmiş. Ejderhayı boynundan yakalayarak göklere kadar çekiyor. İnsanlar böylece bu korkunç ejderhadan kurtuluyorlar. Yöredeki taşların bu ejderhanın ağzından çıkardığı alevlerle yandığı için bu taşların bu yüzden karardığını düşünüyorlar. Karacadağ'da zaman zaman bu ejderhanın homurtuları ve onu göğe çeken zincirin şakırtıları duyulurmuş. Ejderhanın Karacadağ'daki hakimiyeti böylece son bulmuş. Bu arada bu efsane yüzyıllardır söylenir Karacadağ'da. Tarihi Diyarbakır surlarının yapımında yörenin temel yapı malzemesi olan gri siyah renkli sağlam Karacadağ bazalt taşı kullanılır. Diyarbakır surları ve tarihi yapıların üzerindeki hayvan figürlerinin de bu efsanelere paralel olarak yapıldığı söylenir. Urfa kapının dış yüzeyinde yer alan kitabenin kenarlarında karşılıklı olarak çift ejder motifi kullanılmıştır mesela. Gittiyseniz bilirsiniz. Bu figürün oluşturulmasında temel çıkış noktasının yılan olduğu düşünülüyor. Ejder figürü gökyüzü ve kainat, karanlık ve kötülükle mücadele ve gezegen

Gül Güne Gül'le de bugün geleneksel Türk efsanelerini konuşuyoruz. Karacadağ efsanesinden bahsetmiştim az önce hatırlarsanız. Onunla alakalı başka başka rivayetler de var. Bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum size. Diyarbakır Bey'inin çok güzel bir kızı varmış. Bey'in kızının güzelliği dillere de destan. Bey'in her işi yerli yerinde, merhameti bol, sevgisi çok. Ama o yörede bir dağ var. O dağda bir ejderha yaşıyor. Her yıl yüzlerce insanı yiyor ejderha. Bey ne kadar adam göndermişse de baş edememiş ejderhayla. Başına keselerce altın koymuş, nice yiğit düşmüş peşine. Ama kimse onunla baş edememiş. Bey'in bir oğlu varmış. Yiğit mi yiğit, en sonunda o düşmüş ejderhanın peşine. Dağa gitmiş, bir daha da dönmemiş. Bir süre sonra da ejderhanın delikanlıyı öldürdüğünü öğrenmişler. Bey tabi günlerce yas tutmuş. Ölenle ölünmez. Bir süre sonra yine şehirdeki işlerine dönmüş. Bey'in yanında çalışan bir delikanlı var. Marangozluk işlerini yapan bu delikanlı işinin uzmanı, elleri hünerli. Her gören onun ellerinin hünerine hayran kalıyor. Yaptıkları aletleri, eşyaları da hayranlıkla izliyorlar. Delikanlı günün birinde konakta pencere yaparken Bey'in kızını görüyor. Kız sanki bir ay parçası, yüzü de böyle hiç hüzün görmemiş. Yanakları al al, hep gülüyor. O günden sonra delikanlının gözü Bey'in kızından başka bir şey göremez oluyor haliyle. Ne yana dönmüşse de Bey'in kızını görmüş. Ne iş yapabilmiş, ne de aşkını açıklayabilmiş. Her geçen gün içine kapanmış. Kimseyle görüşmez olmuş, kimseyle konuşmaz olmuş. Öyle ki annesiyle günlerce tek kelime bile konuşmamış. Bir akşam annesi oğluna, oğlum ne oldu sana böyle? Hep gülerdin, herkesle konuşurdun, şakalaşırdın. Bu halin nedir diye soruyor. Hiç sorma ana diyor delikanlı. Bana olanlar oldu. Annesi çok üsteleyince açıklıyor tabii derdini. Canım oğlum diyor kadın. Çok zor bir dert seçmişsin kendine. Anne olarak başka bir şey desen ne eder yapar sana getiririm. Ama bu bey kızı, ne ona ulaşacak kanadım var ne de kolum o kadar uzun. Gel bu sevdadan vazgeç. Sen ne diyorsun diyor anne diyor. Bu sevdadan ancak beni ölüm vazgeçirir. Ana o saatlerce konuşuyorlar. Delikanlı anasına o kadar yalvarıyor ki kadın söyleyecek bir söz bulamıyor. Oğluna da çok acıyor bu arada. Anlaşıldı oğlum diyor. Yarın gideriz diyor. Beyden kızını isterim diyor. Ama hiç ümidim yok bey çünkü bize kızını vermez diyor. Ertesi gün gidiyorlar beyin kapısına. Bey bir bakıyor ki fakir bir kadın. Meramını soruyor. Kadın sözünü dolandırmış. En sonunda bey kızını oğluma istiyorum demiş. Annesinden oğlunu sorunca sizin marangozunuz demiş. Bey de kadını kırmak istemiyor tabii. Dahası marangoz delikanlıyı da çok seviyor. Onu küstürmek istemiyor. Bak ana diyor. Bir süre soluklanmış, birkaç kez ah çekmiş, başını sallamış, üzüntüsünü belli edercesine. Benim de bir oğlum vardı. Hem de çok severdim onu. O benim her şeyimdi. Şehrimizin başına bela olan ejderhayı öldürmek için bir gün dağa gitti. Yanına da ata yadigarı olan kılıcı alıp götürdü. Günler sonra öldüğünü öğrendik. O günden beri ben yarım yaşıyorum. Oğlumun acısı hiç dinmedi. Eğer senin oğlun da gider o ejderhayı öldürürse ve kılıcı alıp gelirse o zaman kızımı ona veririm diyor. Ana üzüntü içinde tabii eve geliyor. Oğluna beyin söylediklerini anlatıyor. Gel diyor vazgeç bu sevdadan oğlum diyor. Seni de kaybetmek istemem diyor. Zaten orada gencecik bir delikanlı öldü diyor. Delikanlı laftan anlar mı? Ejderhayı öldürmek için hazırlık yapmaya başlamış. Keskin bir kılıç bulmuş. Yanına bir gürz almış. Annesiyle helalleşip düşmüş yollara. Marangoz delikanlı saatlerce yürümüş hiç mola vermeden. Çünkü bir an önce sevdiği kıza kavuşmak istiyor. Acısını dindirmek istiyor. Sonunda da varıyor dağa. Dağdaki ejderhayı aramaya koyuluyor. Bir ara kayaların arasından geçerken kocaman ejderhayı görüyor. Daha kılıcına davranmadan ejderha ağzından ateşler püskürterek delikanlıyı yakıyor tabii. Delikanlının kılıcı elinden düşmüş, sırtındaki gürzüne eli varamamış, derin bir ah çekmiş ta içinden. Bu ah tüm gökleri kaplamış. Öyle yüksek bir ah çekmiş ki delikanlı evinde anası duymuş. Anası da oğlunun öldüğünü bu sayede anlamış. Allah'ım demiş kadın, benim oğlumu yakan ejderhayı da yak, kara taşlara döndür. İşte o anda büyük bir patlama oluyor. Ejderha yanarak parçalanıyor. Parçaları dağın her tarafına dağılmış. Kara taş olarak. Dağ tamamen kararmış. İşte o günden sonra buraya Karacadağ denilmeye başlanmış. Bu da bambaşka bir efsane.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi...

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek
1: nadan oldu.
0: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni

0: Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente 2. şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında.

0: olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında.

0: olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve.

0: 0238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
2: Oturmuşum, oturmuşum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
3: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Hande Yener'le başlıyoruz. 2000 yılında şarkıcı ilk albümü Senden İbaret'i çıkardı. Ardından 2002 yılında Sen Yoluna Ben Yoluma albümüyle Türk pop müziğinde kalıcı olduğunu kanıtladı. Hande Yener'den Acı Veriyor'u dinledik ve Hakan Peker'le devam ediyoruz. 1995 yılındayız. Şarkımızsa Aşkımız Göze Mi Geldi?

1997 yılından Ayrılık Deme Bana şarkısını seslendirdi ve Levent Yüksel'in ikinci stüdyo albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımız da Ben Senin

Emel Müftüoğlu 1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını atar. Erdal Çelik'le Emel Erdal ikilisini kurarlar. Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 1988 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkarırlar. Retro'ya Metin Aroğlu'yla devam edeceğiz. 1995 yılında

Deniz Arçak'tan bugün Geceden Buzdan Eller şarkısını çaldım sizlere ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Hiç bana sordun mu?

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

büyük aşk albümü 1993 yılında yayınlandı ve o albümden en sevdiğim şarkılardan bir tanesi İsterseni çaldım sizlere. Işın Karaca ile devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Sanatçının ilk albümü Ana Dilim Aşk'tan Lamba.

Maalesef çok erken bir yaşta hayata gözlerini yuman isimlerden bir tanesi Kerim Tekin. Dinlediğimiz şarkısıysa Sensiz Olmazdı. Bugün kapanış şarkımız İzel'in Bebek albümünden Şekerim. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergülden Mobilyanı şimdi.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat

0: frekansının en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Şimdi sen bugün bu işte var mısın? Hayatta her şey

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
3: Radyo Ülke 24 saat.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon düzenlendi. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Giresun Valiliği Piraziz ilçesinde bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine sahada arama tarama çalışması başlatıldığını, şu ana kadar herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin üretim gücünü artırmaya yönelik 36 ay vadeli kredilerle 30 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla savaş bölgesinden tahliye edilen 371 Ahıska Türkü aile Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yeni evlerine yerleşiyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesile.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can
0: Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş

0: Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Radyo en iyi arkadaştır.
6: Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
4: Radyo.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530-922-3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
12: Gül Narlılar Nur Turizm otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Radyo Ülke 24 saat.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Car Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
4: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
8: Radyo Ülke.

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken içim irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerin oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

Gözyaşlarımın, gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç.

aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.